0: Gece girdi.
1: Gece girdi.
2: Emre'nin niye
1: Valeri girdi?
2: Yo yo atlet
1: girdi. Meşe
2: stüdyo. Stüdyo şimdi stüdyo. Norium bir takı böyle konuştuk. Norium verse provodit. Norium.